0: صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه.
1: Dennis Tutkan'ın bu Dilin Sadakat programı yoksa çoğumuz. Medium Wiz'in FM kanalını kadıyor Akashvani Kargil'in. Kastan açıdığın proje bir program kılıyın. Sırpalı gitmesi.